for a profi photoshop. A fine! Ne va tova casa te! Casel! Casel! Casel! Casel! Asas! Jerik! A fine!